0: İstasyonlar Köprüsü top doğruda. Selami Köprüsü güneye doğru inmeye
1: intikale başlıyoruz.
2: Topu esayen etmek için hazır ol.
3: 1 atın, 2 atın, 2 atın.

0: İstasyonlar köprüsü top doğruda. Selami köprüsü güneye doğru inmeye intikale başlıyoruz.
1: Topu esayen etmek için hazır ol.
2: Bir atın, bir daha atın.

0: İstasyonla köprüsü top doğruda. Selami köprüsü güneye doğru inmeye intikale başlıyoruz.
1: Topu esayen etmek için hazır ol.
2: Geldiniz Spo 90. Bismillah, atış serbest. 30 ve 9 saniye.
3: 3 2 1

0: İstasyonlar köprüsü top doğruda. Selme köprüsü güneye doğru inmeye intikale başlıyoruz.
1: Topu esayen etmek için hazır ol.
2: 1 atış, 2 atış.